nerede şimdi eski dostlar? İzi kalmış, kendi yoklar. Ne güzeldi bir zamanlar. Yıl 1960'lar. 1960'lar.

мечтой.

Uzatma ellerini, tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam, alamam yüreğini denizlerime, sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu, hayal kurma boşuna, gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem, hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu. Çaresizlik ne garip şey, bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

0: Hele sor bu İstanbul'a, böyle sevda gördü mü? Hele sor bu Bakırköy'e, böyle deli gördü mü? Böyle aşık gördü mü?
1: Radyo Ülkü 24 saat

gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden. Saçlarının her telinden isminin hecesinden aldım da ben nefesi geçtim kendimden.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.

Bugün programa Nazan Öncel'in Göç albümünden Gidelim Buralardan şarkısıyla başladık. Nazan Öncel özel bir isim. Özellikle Göç albümde birçoğumuz tarafından en sevilen albümü bildiğim kadarıyla. Özlem Tekin'le devam ediyoruz. 1996 yılından bir Mirkelam şarkısı seslendirecek şarkıcı Labali. Hoş geldiniz.

isimlerinden biri dersek herhalde eksik söylemiş olmayız. Şarkılar bir oyundur. Bülent Ortaçgil'in o çok keyifli özel şarkıları 2000 yılında sanatçı tarafından yeniden yorumlandı. Nirkelam'da Bütün Çiçekler Su İster şarkısını seslendirmişti. Teoman'la devam ediyoruz. 1998 yılındayız. O albümündeyiz. Şarkımızsa Sus Konuşma.

0: hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Sertab Erener'in ilk albümünden itibaren bütün şarkılarını neredeyse çok seviyoruz. Özellikle Lale albümü biliyorum ki birçok dinleyicimiz için çok özel. Ha, senin için hangi albüm özel derseniz Sertab Gibi'nin mucizevi bir albüm olduğunu düşünüyorum. Sertab Gibi albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Ast Olan Aşk'tır. Sonrasında Zeynep Dizdar'la 1997 yılına gidiyoruz. Yolun Açık Ola albümünden çıkış şarkısı Nerede Olursan Ol şimdi bizimle.

0: Türkiye'sinin en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu.

0: Telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-30...
2: Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili...

0: Strateji Binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
5: Radyo Ülke.

Seden Gürel, 90'lı isimlerin hareketli ve sıra dışı isimlerinden bir tanesi, Aklımı Çelme albümünü 1994 yılında yayınladı ve albümün çıkış şarkısı bugün sizlere retroda dinlettiğim şarkıydı. Ve Yıldız Tilbe'nin Aşkperest albümüne gidiyoruz. Bu albümden unutulmaz şarkılardan bir tanesi Aşkperest, şimdi bizimle.

Yalın'la 2000'lerin başına gittik. İlk albümdeki şarkılar gerçekten çok keyifli. Değmez. Bu unutulmaz albümden bugün sizlere seçtiğim şarkıydı. Yaşar'ın Divane albümüne gidiyoruz. Yani 1996 yılındayız. Şarkımız da Cezayir Menekşesi.

Zafer'in seslendirmesi için yazdığı ve bestelediği şarkı Aman ilk olarak yine Yeni Yeniden albümünde şarkıcı yorumladı. Yıl 1992. Bugün kapanış şarkımız Nilkara İbrahimgil'den Resmen Aşığım. Hoşçakalın.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü. Ya çocuk uyutuyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de plastik atık yönetimindeki mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı şehir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Mersin Valisi Atilla Toros, kentte faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildiğini, mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uygulandığını belirterek, başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Mersin'in Kazanlı ile Tarsus ilçesi arasındaki sahil şeridinde görülen yoğun plastik ve naylon parçaları ciddi bir çevre kirliliğini gözler önüne sermeye devam ederken, çevre kirliliği yalnızca sahilleri değil, denizleri, canlı yaşamını ve geleceği tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ve tahşiş listesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Saray Yemekçilik, Feridun İnce tarafından satışa sunulan kıyma kavurma ürününde Gözde Tantuni, Rahime Şengül tarafından satışa sunulan et tantuni ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in de içinde bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin söz konusu şirket ve yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler ise sürdürülüyor. Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3760 adet uyuşturucu hapele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Genç öğretmenin toprağa verildiği gün özel bir kurumda yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kadına ait araca satırla zarar verip camlarını patlatan, ardından da lastiklerini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Çeltikçi mahallesinde yaşandı. Tarsus'ta zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar imha edildi. Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda 2 itfaiye ekibi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki iki saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyarete gelenleri hayran bırakıyor. Parkın içerisindeki yürüyüş parkuru, köprüler, merdivenler, dinlenme alanları ve seyir terasları ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akdeniz meyve sineği ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak tedbirler ve yapılan çalışmalar ele alındı. Mersin'de Nisan-Haziran döneminde 2477 adet yapı ruhsatı verilirken, bu dönemde ruhsat verilen bina sayısı 3502 adete ulaştı. Yapı kullanma izni belgesinde de 4103 adet işlem yapıldı. Mersin bu rakamla Türkiye genelinde 16. sırada yer aldı. Mersin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve haplarla 2 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Mersin'de uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından hakkında toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan koyunda 1079 konut ve 124 odalı otel projesine karşı hukuk mücadelesi sürüyor. Danıştay'ın bozma kararının ardından bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılırken çevreciler kıyıdaki yapılaşmanın ve imar planı değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğunu savunuyor. Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete giden 15 yaşındaki Selin uçaktan haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayaz, iklim değişikliği sonucu Akdeniz'de su sıcaklığının artmasının istilacı türlerin kalıcı olmasına yol açtığını söyleyerek bu türler Akdeniz'in karakterini değiştiriyor. Bilim insanlarının bu süreci izlemesi ve yönetimsel anlamda gerekli uyarıları yapması gerekiyor diye konuştu. Mersin'de kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında yapımı tamamlanan yaklaşık 20 kilometrelik Erdemli Mezitli basınçlı sulama hattı devreye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ayçiçeği üretiminde bu yıl 4.485 ton rekolte bekleniyor. Tarsus'ta 22.425 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Mersin'de çöp ev ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri çöp yerine yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Sağlıksız şartlarda bulunan kediler ekipler tarafından hayvan bakım evine götürüldü. Olay Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Koca Vilayet mahallesinde meydana geldi.
6: Radyo Ülkü.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıklarken, yıl sonuna kadar dönüşümü tamamlanacak 8 nokta arasında Mersin gişelerinin de yer aldığını duyurdu. Mersin il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 616 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Mersin'de son bir haftada düzenlenen trafik uygulamalarında 136.655 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 905 araç trafikten men edildi. Ekipler ayrıca 116 ticari taksiyi de denetledi. Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürürken Mersin Kuyumcular Odası Başkanı İsa Varlıklı, Mersin'de vatandaşın şu an altın almaktan çok elindeki altını bozdurduğunu belirtirken kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini ancak yeni yılda fiyatların bugünkü seviyelerin oldukça üzerine çıkabileceğini söyledi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2019 yılında balık çiftlikleri için 5 firmaya verilen ÇED olumlu kararı Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin çabalarıyla geçersiz sayıldı. Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kendilerini MASAK görevlisi, PTT görevlisi ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur ve Bozyazı ekonomisine ilişkin kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların bölge ekonomisine zarar verebileceğini belirterek, Anamur ve Bozyazı'da odamıza kayıtlı üyelerimiz arasında konkordato ilan eden herhangi bir üyemiz bulunmamaktadır dedi. Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni başhekimi Profesör Doktor Ali Kaya oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu görevine Konsolos Ülkü Alemdar atandı. Döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenleme hazırlığını olumlu karşıladıklarını belirten Akamif Başkanı Adem Derinel, mobilya gibi yüksek işçilik gerektiren sektörlerin desteklerden daha güçlü şekilde yararlanması gerektiğini söyledi. TOKİ ve Emlak Yönetim aralarında Mersin'in de bulunduğu 24 ilde 660 muhtelif arsayı 2-4 Eylül 2026 tarihlerinde açık arttırmayla satışa çıkaracak. Mersin'in Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yer alan toplam 17 taşınmaz satılacak.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, mevcut ürün deseni ve geleneksel yöntemlerle sürdürülebilirliğin imkansız hale geldiğini belirterek tarımda köklü bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını duyurdu. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, bölgenin güvenliği ve huzuruna ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde çevreciler, ilçede yer alan kirli sanayi yatırımlarına karşı tepki gösterdi. Yeşilovacık bölgesinde açılmak istenen maden atığı depolama tesisine karşı tepki veren bölge halkı, tesis için verilen ÇED olumlu kararına karşı yargı sürecinin sürdüğünü belirttiler. Mersin'in Aydıncık ilçesinde lağım suyu deşarj sorunu ile ilgili sorumluluğu bulunan kurumlar göreve davet edilirken 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17'de bölge halkının katılımı ile AGİKDER tarafından bilgilendirme ve sorumluluğa davet toplantısı yapılacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenleme ile birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na acil düzenleme çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kız Kalesi'ndeki tesislerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Tarihi yerleri ve kum plajıyla öne çıkan Kız Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil beldesi oldu. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Mersin'de okullarda hizmetli olarak çalıştırılacak toplam 2002 kişilik kadro için İŞKUR'a başvurular başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Mersin Üniversitesi'nde TÜBİTAK ve TÜSEP kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlere yönelik destek töreni düzenlendi. Öğretim üyelerine plaket ve hediye çekleri takdim edilirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı. Mersin'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Kent genelinde yıl sonuna kadar 2700 üreticiye 80 bin tuzağın ulaştırılması hedefleniyor.
9: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
8: Mersin Üniversitesi Jeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Selim İnan, kentin fay hatlarına uzak görünmesine rağmen en büyük riskin kıyı şeridindeki gevşek alüvyon zemin ve yüksek katlı yapılaşma olduğunu belirterek acil zemin ve kentleşme uyarısında bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Mersin'den Antalya'ya uzanan mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği su altı incelemesinde deniz tabanında kahverengi ve peltemsi tabaka görülürken geniş bir alana yayılan tabakanın çakıl ve kayaların üzerini kapladığı, inceleme yapılan alanda su sıcaklığındaki değişimin belirgin şekilde hissedildiğini belirtti. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden 5 personel ve aileleriyle Mersin Polis Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Hatay'dan yola çıkan yolcu otobüsü Mersin'de seyir halindeyken yandı. Sürücünün aracı durdurup yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yangında yaralanan olmadı. Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde bir spor salonunda yaşanan tartışmada erkek müşteri kadın işletmecinin boğazını sıkarak saldırdı. Kadının şikayetçi olduğu olayda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de çocukların suça sürüklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan köprüde hasar oluşması üzerine köprü tadilat için kapatıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmaları tamamlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahil kesiminde üretim yapan çiftçiler ve mahalle sakinleri, yaz aylarında bölgeye gelen bazı yazlıkçıların sahilde kendilerine ait alan oluşturmaya çalıştığını ve tarım arazilerindeki ürünleri izinsiz topladığını öne sürerek tepki gösterdi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Bozyazı'da yaptığı incelemede ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Mersin'de bu yıl 53.sü düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
10: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
10: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

0: Dersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz

0: 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo Ülke.

yollarımızın. Her ilişki biliyorsunuz zaman zaman tartışmalarla sınanıyor ya. Bu gayet doğal bir durum. Ama hiç tartışma sırasında veya sonrasında vücudunuzun verdiği tuhaf tepkilere dikkat ettiniz mi? Böyle kimi zaman kalp çarpıntısı, kimi zaman baş ağrısı gibi belirtilerle insan karşı karşıya kalabiliyor. Duygusal böyle yoğunluk yaşadığınız anlarda mesela bedeninizin şaşırtıcı şekilde tepki verebildiğini bilmek birazcık önemli. O yüzden ilk olarak size tartıştığınız sırada vücudunuzda gerçekleşen garip tepkileri anlatayım istiyorum. Şarkıların sonrasında bir

Gülgüne Gül'le de tartışma esnasında insanların vücudunda gerçekleşen garip tepkileri konuşacağız bugün. Şimdi özellikle de karşı cinsle tartışıldığında vücutta neler olduğuyla başlayalım isterim. Bir tartışma başladığında ilk fark edeceğiniz şeylerden bir tanesi kalbinizin bir parça hızlanması olacak. Hele de duygusal bir şeyler hissediyorsanız o karşı cinse. Bu aslında vücudumuzun savaş ya da kaç tepkisiyle alakalı. Beynimiz kendini savunmaya hazır olmak için böbrek üstü bezlerimize adrenalin salgılanması talimatını veriyor. Fiziksel bir tehdit olmasa da tartışma biliyorsunuz vücudumuzu strese sokan bir şey. Bizi tetikte tutan bir şey. İşte kalbimizin hızlanması tehlike algımızın artmasına sebep oluyor. Savaş ya da kaç mekanizması da aslında eski çağlardan kalma bir savunma sistemi. Bilmeyenler için bunu da açıklayayım. Günümüzde de tabii duygusal çatışmalarda bu sistem devreye giriyor. Eskiden kaldı dediğime bakmayın. Ve kendimizi fazlasıyla stresli hissetmemize yol açıyor. Kalp atışlarınızın hızlanması aslında vücudunuzun sizi koruma girişimi. Terlemeden de bahsedeceğim. Şarkıların sonrası.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar tartıştığında vücutlarında gerçekleşen garip tepkileri anlatıyorum size. Terlemekten de bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Şarkıların öncesinde. Odaya bakarsınız, ortam serindir ama siz ter içinde kalmışsınızdır. Bu da stres tepkisinin bir başka yan etkisi. Sinir sisteminiz devreye giriyor ve ter bezleriniz aktif hale geliyor. İşte bu nedenle ellerinizin terlemesi, yüzünüzün kızarması ya da bütün vücudunuzun ter içinde kalması normal sayılıyor. Terleme vücudun soğuma yöntemi. İster hani duygusal ister fiziksel stres olsun, vücudunuz her iki durumda da aynı tepkiyi verebiliyor. Yani aslında tartışma sırasında vücudunuz sanki bir fiziksel efor sarf ediyormuş gibi terlemeye başlıyor. Bir de tabii kaslarınız gerginleşiyor. Omuzlarınız mesela, boynunuz ya da çenenizin gerildiğini mutlaka fark etmişsinizdir tartışmalar esnasında. Bu stres anlarında vücudun verdiği doğal tepkilerden bir tanesi. Sanki böyle bir fiziksel çatışmaya hazırlanıyormuşsunuz gibi kaslarınız gerginleşiyor. Tartışma uzadıkça bu gerilim baş ağrısına ya da kas ağrılarına da yol açabiliyor elbette. Kaslarınızın gerginleşmesi vücudunuzun olası tehlikelere karşı hazırlık yapma şekli. Aslında atalarımızdan kalma bir durum yani. Ama bu uzun süreli gerilim sonrasında ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet verebiliyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun, her şeyi o kadar çok ciddiye almayın ve herkeste lütfen böyle şiddetli tartışmalar yaşamayın. Özellikle boyun ve omuz bölgesinde hissedilen bu gerilim vücudunuzun adrenalinle dolup taştığının bir göstergesi.

0: Ve bu güzel şarkıların sonrasında yine birlikteyiz Gül Güne Gül'le de. Tartıştığımız esnada vücudumuzda gerçekleşen garip tepkileri konuşmaya da devam ediyoruz. Elbette mide rahatsızlıklarını da anlatacağım size. Şimdi bir tartışmanın ortasında midemizin rahatsız olduğunu hissettiğimiz zamanlar olur ya, işte bu bağırsak beyin ekseni adı verilen bir bağlantıdan kaynaklanıyor. Stresli anlarda vücut sindirim sistemine giden kanı azaltıyor ve beyinle kaslara yönlendiriyor. Sonuç olarak da mide bulantısı, hazımsızlık ya da böyle aniden bir tuvalete gitme ihtiyacı gibi durumlar yaşanabiliyor. Çünkü stres sindirim sistemimizde bozulmalara yol açan bir durum. Yoğun duygusal anlar midemizde rahatsızlık hissine sebep oluyor. Bu yüzden de tartışmaların ardından bazı insanlar mide bulantısı ya da hazımsızlığı biraz fazlaca yaşıyorlar. Bu arada genelde biliyorsunuz tartışmalarda sesler titrer ya da yükselir. Kavga esnasında sesinizin titrediğini, aniden yükseldiğini mutlaka siz de fark etmişsinizdir. Stresli ve gergin anlarda boğazınızdaki kaslar geriliyor ve bu ses kontrolünüzü zorlaştırıyor. Sesinizin çatallandığını ya da titrediğini hissetmeniz tamamen normal bu sebeple. Duygusal durumunuz sesinizi doğrudan etkileyen bir yapıya sahip. İşte yoğun duygular yaşadığınızda da boğazınızdaki gerilim artıyor ve bu da ses tonunuzu kontrol etmeyi zorlaştırıyor. Bu yüzden insanlar tartışmalar sırasında bağırmaya ya da seslerini kontrol edememeye birazcık meyilli oluyorlar. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Mesela tartışmalar sırasında ağlama yaygın bir tepki olsa da bazen gülme isteği de gelir ya. Her iki tepki de aslında duygusal bir boşalma şekli, biliyor muydunuz bilime göre? Ağlama genellikle bunalma veya hayal kırıklığı hissiyle tetiklenirken, gülme vücudun stresle başa çıkma mekanizmasından kaynaklı. Stresin yoğunluğuna göre vücudunuz ağlama ya da gülme tepkisi verebiliyor. İşte bu duygusal baskıyı serbest bırakma çabası. Vücut biriken gerilimi bu şekilde dışa vuruyor desem en doğrusu bu olacak sanırım.
1: Geç

0: Güngül'le Gülgün.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Ülkü.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize...
8: ...sini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülkü.

Neden bazı insanlar gidecekleri yere sürekli geç kalırlar, hiç düşünmüş müydünüz? Bazı insanlar için hani böyle geç kalmak adeta bir yaşam biçimi haline gelir ya. Zaman algısı, zaman yönetimi, hatta böyle kişilik özellikleri gibi çeşitli faktörler sürekli geç kalan kişilerin bu alışkanlıklarından bir türlü kurtulamamalarına meğer sebep oluyormuş. Hepimiz mutlaka ister bir iş toplantısı, ister bir arkadaş buluşması olsun, her zaman geç kalan birini tanıyoruzdur, değil mi? Benim böyle iki tane arkadaşım var mesela. Peki bu sürekli geç kalma durumu gerçekten açıklanabilir mi? Ya da neden bazı insanlar sürekli geç kalır, hiç düşündünüz mü? Uzmanlar geç kalma eğiliminin arkasında birçok faktör bulunduğunu söylüyor. Bunlardan en önemlisi ise, biraz daha meraklanmak isterim, şarkıların sonrasında

En son neden bazı insanlar sürekli geç kalır demiştim. Şimdi uzmanlar geç kalma eğiliminin arkasında birçok faktör olduğunu söylüyorlar. Bunlardan en önemlisi beynimizin zaman algısında yaşanan farklılıklar. Londra'da bir uzman, bilişsel sinir bilim profesörü bu konuda bir açıklama yapmış. Diyor ki beynimizdeki belirli mekanizmalar bir etkinliğe ya da buluşmaya ne kadar süre içinde varmamız gerektiğini yanlış hesaplamamıza sebep olabiliyor. Hipokampüs adı verilen beynin bir bölgesi zamanın belirli yönlerini işliyor ve bu da insanların bir işin ya da yolculuğun ne kadar süreceğini tahmin etmelerini sağlıyor. Ama bu süreç her zaman doğru çalışmayabilir. Ve bazı insanlar gitmeleri gereken yere varmak için gereken süreyi küçümsüyorlar. Profesöre göre gideceğimiz yere aşina olup olmadığımızda zaman algımızı etkiliyor. Mesela Londra'ya yeni taşınan öğrencilerle yapılan bir deney var. Öğrenciler gidecekleri yerleri ne kadar iyi tanıyorlarsa o yere varış sürelerini daha doğru tahmin edebilmişler. Ama aşinalık arttıkça bazı detayları gözden kaçırmaya başlamışlar ve süreci hafife almışlar. Özellikle seyahatten önce hazırlık yapmak gibi ek görev zamanlamayı zorlaştırabilen faktörlermiş. Aklınızda bulunsun eğer sürekli bir yerlere geç kalan biriyseniz. Yine araştırmalar müzik gibi çevresel faktörlerin de zaman algımızı bozabileceğini söylüyor. Başka bir çalışma yapılmış bununla alakalı. Arka planda çalan müziklerin süresi zaman algılayışımızı değiştirebiliyormuş. Mesela kısa şarkılar çaldığında görevin daha uzun sürdüğünü sanmak gibi yanlış algılar ortaya çıkabiliyormuş. O yüzden ben size hep ortalama şarkılar çalacağım bundan sonra. Başka bir dikkat çekici faktör de kalabalık ortamların zaman algımızı etkilemesi. Mesela kalabalık bir ortamdayken zaman daha yavaş akıyor gibi hissederiz ya, hani tam da bu durumdan bahsediyorum. Bu arada kişilik özellikleri de geç kalma konusunda önemli rol oynuyor demiştim anonsun en başında. Mesela düşük vicdanlılık düzeyine sahip kişiler genellikle planladıkları işleri unutma eğiliminde oluyorlarmış. Uzmanlara göre aynı anda birden fazla görev yapmaya çalışan kişiler zamanında bir işi tamamlama konusunda sık sık başarısız oluyorlarmış. Bir işe fazla odaklanıp diğer görevleri gözden kaçırmak oldukça yaygın durumlar arasında sayılıyor. Başka bir psikoloğa göre de ertelemenin genellikle zorlayıcı duygusal bağlarla ilişkili olduğu belirtiliyor. Tabii sürekli geç kalmaktan kurtulmanın basit ama birkaç etkili yolu var, bundan da bahsedeyim. Günümüzde artık teknoloji gelişti biliyorsunuz. Alarmlarınızı kurarsınız, hatırlatıcıları ayarlarsınız. E-mailler artık bize hatırlatıcı görevi görüyor biliyorsunuz. Onu belki zamanlayabilirsiniz. Ayrıca etkinlikler için kendinize sahte son tarihler belirlemek başka bir yöntem olabilir. Bu sizin de zamanında hazır olmanızı sağlayacak bir motivasyon yaratır belki de. Bence denemeyiz.

Sabun icat edilmeden önce insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyordu sizce? Uzun bir günün ardından duş alıp böyle tüm günün kirini ve yorgunluğunu geride bırakmanın verdiği rahatlama duygusunu hepimiz çok severiz, değil mi? Sabun, duş jeli, şampuan, ne bileyim köpüklü bir şeyler. Temizlik rutinimizin vazgeçilmez parçaları haline gelmiş durumda. Ama çoğumuz sabunun tarih sahnesine ne zaman ve nasıl girdiğini bilmiyoruz diye düşünüyorum. Aslında sabunun kökeni insanlık tarihinin çok eski dönemlerine kadar uzanıyor. İnsanlar sabunu keşfetmeden önce su, bitki özleri, kil ve odun külü gibi doğal malzemelerle temizlik ihtiyaçlarını karşılamışlar. Sabun icat edildiğinde ise sadece hijyenin değil aynı zamanda tekstil temizliğinin de vazgeçilmezi olmuş. Şimdi de size sabunun köklü tarihini biraz anlatayım istiyorum. Farklı medeniyetlerin temizlik anlayışlarına da değineceğim elbette ve sabunun kişisel hijyenin ana aracı haline gelme yolculuğuna şöyle detaylıca bir bakış atalım. Ne dersiniz?

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Ülkü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesile.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: olsun.
1: Gül güne gülle de sabun icat edilmeden önce insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyordu? Bunu anlatacağımı söylemiştim. Sabundan önce insanlar için en yaygın temizlik aracı, söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sadece su. Mesela İndus Vadisi uygarlığında büyük bir hamam bulunuyor. İnsanların buhar banyosu yaptığı en eski halka açık hamamlardan bir tanesi. Ama buhar banyoları hijyen konusunda tabii belirli bir noktaya kadar etkili. Mississippi Eyalet Üniversitesi'nden bir tarihçi, sabun yaygınlaşmadan önce çok sayıda insan kötü kokuyordu diyor. Sabun kişisel hijyen için kullanılmaya başlamadan önce insanlar temizlik konusunda elbette zorluklar yaşıyormuş. Bugün kullandığımız modern sabunlarda pek çok ekstra bileşen olsa da sabunun temel formülü oldukça basit aslında. Yağ asidi ve alkali bir bileşik. Bu basit formül eski medeniyetlerde kullanılan sabunların da aslında temelini oluşturan bir yapıya sahip. O dönemde bitkiler, hayvansal yağlar, işte kum ve odun külü gibi doğal maddeler sabun yapımında kullanılmış. Ama tabii sabunun izini sürmek tarihçiler için zor olabiliyor. Çünkü sabun zamanla bozulan bir şey biliyorsunuz. Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi'nden kimya tarihçisi Siit Rasmussen, sabun benzeri maddelerin M.Ö. 2500'e kadar uzandığını söylüyor. Sümerler kendilerini temizlemek için su ve sodyum karbonat kullanırken yaraları iyileştirmek için bira ve sıcak su karışımına başvuruyorlarmış. Biraz da Mezopotamya'yı anlatayım size isterim ama iki güzel şarkının sonrasında. Gönlüm.

Sabun icat edilmeden önce acaba insanlar kişisel hijyenlerini nasıl sağlıyordu diye anlatıyordum size. Mezopotamya'dan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Mezopotamya'daki Akat İmparatorluğu sabundan önce hurma, çam kozalağı ve tamaris gibi bitkilerden elde edilen karışımları temizlik amacıyla kullanıyor. Bu karışımlar modern sabunun böyle alkali, yağ ve aşındırıcı bileşenlerine bir parça benziyor. Bu tür karışımların kullanımı zamanla yaygınlaşmış. Hatta sabun Mısır'da banyo ritüellerinin bir parçası olarak da kendine yer bulmuş. Mısırlılar ayrıca natron, kil ve talk gibi maddelerde kullanarak vücut temizliğini sağlamışlar. Antik Yunanlar ve Romalılar banyo yaparken biraz daha farklı bir yol izlemişler ama su ile yıkandıktan sonra vücutlarına kokulu zeytinyağları sürmüşler. Daha sonra strigil adı verilen bir aletle ciltlerindeki kiri kazıyarak temizlemişler. Ama bu yöntem daha çok kirin üzerine örtmek için kullanılan bir teknik. O dönemde yağlar genellikle bitki özleriyle karıştırılarak parfüm işlevi de görüyor. Antik zamanlarda sabun büyük ölçüde tekstil temizliği için de kullanılıyor baktığımızda. Bitkilerle yapılan antik sabunlar daha çok tekstil ürünlerini temizlemek için kullanılmış. İnsanlar çoğu zaman böyle suyla yıkanmayı tercih etmişler. Tarihçilere göre sabunla banyo yapma alışkanlığı çok daha sonra, özellikle de 1800'lerin başlarında yaygınlaşıyor. Bunun nedeni sabun üretiminde kullanılan ucuz yağların daha yaygın hale gelmesi elbette. Sanayi devrimi de sabun üretimini evlerden fabrikalara taşıyarak sabunun kitlesel üretimini mümkün kılan bir faktör biliyorsunuz. Ayrıca savaşlar sırasında hastanelerde hijyenin ve sterilizasyonun önem kazanması sabunun daha fazla kullanılmasına yol açıyor. İşte tüm bu gelişmeler sabunun günlük hayatta daha fazla yer bulmasını sağlıyor ve bugün dünya çapında sabun üreten dev markalar da bu şekilde ortaya çıkıyor. Buluşup

Dedikoduyu sever misiniz? Peki sizce dedikodu yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bilim insanları açıklamış. Dedikodu sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak her zaman ilgi çeker, değil mi? İnsanların böyle arkasından konuşmak. Küçük büyük her topluluğun bir gerçeği haline gelmiş durumda. Araştırmalara baktım. Amerika ve Batı Avrupa'daki iş yerlerinde çalışanların %90'ının dedikodu yaptığını gösteriyor ne yazık ki. Olumlu, olumsuz veya nötr içerikli olabilir ve birisi hakkında konuşmak genellikle sosyal bağlar kurmaya yardımcı olabilir dedikodu dediğimizde. Yine bir araştırmaya göre modern toplumlarda insanlar her gün ortalama bir saatini dedikodu yaparak geçiriyorlar. Ama bilim insanları son yıllarda dedikodunun yalnızca zararlarına odaklanmayı bırakıp dedikodu yapmanın faydaları olduğunu da iddia etmeye başladı. Mesela psikolog Tianjun San dedikoduya dair araştırmaların genellikle bu eylemin yarattığı zararları incelediğini, ancak artık dedikodunun sosyal faydalarına ve dinamiklerine de odaklanıldığını söylüyor. Özellikle dedikodu yapan, dinleyen ve hedef olan üçlü arasındaki kişiler sosyal yaşamın önemli bir parçası olarak yeniden değerlendiriliyor. Peki dedikodu yapmak sizce faydalı olabilir mi gerçekten? Uzmanlar diyorlar ki birisiyle dedikodu yaptığınızda aranızda sosyal bir bağ kuruluyor. Ayrıca aidiyet ve bağlılık hissi oluşturan da bir şey. Ama tabii ki manipülasyona da sebep olan bir şey. Hollanda'da bununla alakalı bir araştırma yapılmış. Dedikoducuların büyük ölçüde doğru bilgiyi yaymaya eğilimli olduklarını gösteriyor bize, ama dedikoducunun hedefle çıkar çatışması varsa... Bu durum birazcık değişebiliyormuş. Sosyal psikolog Terence Dors, dedikoducunun rakibiyle rekabet halinde olduğu durumlarda bilgiyi manipüle etme olasılığının arttığını söylüyor. Dedikodu hakkında yapılan pek çok araştırma genellikle laboratuvar ortamlarında gerçekleşse de gerçek yaşamda dedikodunun nasıl işlediğini anlamak için yürütülen bazı çalışmalar da mevcut. Mesela Cruz'un yürüttüğü bir araştırma var. Dedikodunun ne olumlu ne de olumsuz olduğunu, çoğunlukla sadece bilgi alışverişi olduğunu ortaya koyuyor. Dedikodular sayesinde insanlar başkalarının davranışlarını daha iyi anlıyorlar ve onlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini daha net görüyorlar. Sonuç olarak da dedikodunun olumsuz bir ünü olabilir, ama bilim dedikodunun faydaları olduğunu ve çoğu zaman toplumsal bağları güçlendiren, bilgi paylaşımını sağlayan ve sosyal düzeni koruyan bir araç olduğunu gösteriyor bize. Yapıp yapmamak konusunda tabii ki özgürsünüz.

Bugün size anlatılacak birbirinden eğlenceli hikayelerim var. Mesela günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını hiç merak etmiş miydiniz? Bugün en sevilen sporlardan bazıları yalnızca bir kişi tarafından icat edildi diyor bize kaynaklar. Ama tabii bu spor dalları yüzlerce yıl içerisinde gelişerek şimdiki halini de alıyor elbette. Her birinin oldukça ilginç, enteresan hikayeleri var. Spor biliyorsunuz sağlıklı bir yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi. Bugün insanların sağlıklı kalmak ya da güçlenmek için çok eski dönemlerden beri spor ve egzersiz yaptıklarını zaten biliyoruz. Ama modern zamanlarda spor yalnızca sağlıklı kalmak için yapılan fiziksel bir aktiviteden çok daha fazlası. Özellikle de takım sporları söz konusu olduğunda. İşte basketbol, futbol gibi spor organizasyonları biliyorsunuz dünya çapında devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bütün bunların yanına taraftarlık kavramı da eklenince bazı spor dalları modern insan için sağlıktan çok daha fazla anlamda ifade ediyor değil mi? Bir de ortada fanatizm gibi bir durum var. Tutku, ne bileyim aidiyet, eğlence, başarı, rekabet ya da para. Bunlardan sadece bazıları diyebiliriz. Peki bugün milyonlarca insanın yakından takip ettiği spor çeşitleri nasıl ortaya çıkmış dersiniz? Bazıları antik çağlara kadar uzanıyor diyebilirim. Fakat bazılarının ortaya çıkması için 19. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor. İşte günümüzdeki en popüler spor dallarının kökenlerini anlatacağım size şarkıların sonrasında.

0: Gülgün'ü Gül'le, Gülgün'ü Gül'le.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Ülkü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
5: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev

0: Köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlik serimiz başladı. En keyifli şarkılar eşliğinde yine listemi yaparken şöyle bir listelere göz gezdirdim. Yeni çıkan şarkılar var. Dinleteceğim. Tabii eskileri de özlüyorsunuz. Bunu da biliyorum zaman zaman. Eskilere de yer vereceğiz program içerisinde. Ne diyorduk? Günümüzün en popüler spor dalları nasıl ortaya çıkmıştı? Basketbolla başlayalım mı? Basketbol 1891 yılında Kanadalı spor antrenörü ve mucit James Naismith tarafından icat ediliyor. Naismith aslında bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor. Fakat kış aylarında çocukların dışarıda spor yapmamaları hem okul yönetimi hem de Naismith için büyük bir sorun haline geliyor. Böylece kapalı alanda çocukların spor yapmasına olanak verecek ve onların ilgisini çekebilecek bir spor üzerine düşünmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra da milyonlarca insan için oldukça önemli

bir spor haline dönüşecek basketbolu icat ediyor. Naismith çalıştığı okulun kapalı spor salonunun iki duvarına birer sepet yerleştiriyor. Çocukları salona çağırıyor, onlara bir top veriyor ve düdüğünü çalıyor. İşte dünyanın ilk basketbol maçı bu şekilde başlamış oluyor. Ancak bu ilk basketbol müsabakası sırasında takımlar arasındaki rekabet tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Çünkü oyunun herhangi bir kuralı yok tahmin edebileceğiniz gibi. Ancak James Naismith bunun da üstesinden gelmiş. Basketbolun ilk 13 kuralını kendi elleriyle yazıyor. Böylece ortaya daha güvenli bir spor dalı çıkarmış oluyor. İşte bugün milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelen basketbolda bu şekilde hayatımıza girmiş oluyor. Aşk

Günümüzdeki popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum bugün size Gülgün'e Gül'le de. Sırada beyzbol var. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'da oldukça popüler biliyorsunuz beyzbol. Kökenleri de 17. yüzyıla kadar uzanan bir spor dalı aslında. Ama oyun 1845 yılında bugünkü modern şekline ulaşmaya başlıyor. Eski bir İngiliz sporları olan rounders ve cricket Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz sömürgeciler tarafından geliştiriliyor biliyorsunuz. Bu iki oyun Amerikan devrimi ve takip eden süreçte özellikle de hani 19. yüzyılın ortalarında Amerika'nın büyük kentlerinde yaşayan erkekler arasında oldukça popüler oluyor. Yani aslında o dönemde büyük şehirlerdeki parklarda ve boş arazilerde beyzbola benzeyen bir spor dalı zaten yapılıyor. Ama 1845'in Eylül ayında Alexander Cortright isimli bir bankacı önderliğinde New York'ta bir beyzbol kulübünün kurulması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor tarihini tamamıyla değiştiriyor. Alexander yeni beyzbol kulübünün kurulmasından sonra oyunu kuramsal bir hale getirmek için çalışmalara da başlıyor elbette. Oyun alanının büyüklüğünden, oyuncu sayısına, işte faul çizgilerinden, topa vuruş kurallarına kadar pek çok değişiklik üzerinde çalışıyor. Cartwright'ın belirlediği kurallar beyzbolun daha çok sevilmesine ve daha popüler hale gelmesine de katkı sağlıyor. Amerikalı sıradan bir adam, kökenleri 17. yüzyıla kadar dayanan bir spora gerçek kimliğini de bu sayede kazandırmış oluyor. Artistik buz pateninin kökenini merak ediyor musunuz? Şarkıları sonrasında birlikteyiz. Tut.

0: Keyifli bir gün ve bu keyifli günde Gülgün'e Gülle'de günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını konuşuyoruz. Artistik buz pateninden bahsedeceğimi de söylemiştim hatırlarsanız şarkıların hemen öncesinde. Şimdi artistik buz pateninin kökenleri milattan önceki dönemlere kadar uzanıyor. İskandinavya ve Rusya'da yaşayan insan toplulukları yaşadıkları bölgelerde buz tutan göller üzerinde yolculuk yapabilmek için at, geyik ya da koyun gibi hayvanların kemiklerinden patenler yapıyorlar. Bu ilkel patenler yüzlerce yıl içerisinde giderek daha modern bir görünüm kazanıyor ama 18. yüzyılda İngiltere'de insanlar eğlenmek için daha fazla zaman harcamaya başlıyorlar. Modern buz pateni de aslında bu sayede ortaya çıkıyor. 1740'lı yıllarda İskoçya'da kurulan bir paten kulübü, kulübe yeni kayıt olan üyelerinden bir dizi testi başarıyla geçmesini bekliyor. Bu test buz üzerinde patenle çeşitli şekillerin çizilmesini, bir takım engellerden atlamayı ve çeşitli hareketleri içeriyor. İngiliz vatandaşı Robert Jones 1772'de bu hareketlerin nasıl yapılacağına dair talimatlar içeren bir kitap yazıyor. Ama tabii büyük ihtimalle artistik buz pateninin ilk el kitabını yazdığından habersiz o dönemlerde. İşte buz pateni de bu şekilde hayatımıza girmiş oluyor.
1: 2, 3, 4.

Okey sever misiniz? Gül Güne Gül'le de bugün günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Hokey bugün soğuk iklimine hakim olduğu ülkelerin aslında en sevilen spor dallarından bir tanesi biliyorsunuz. Üstelik bu spor dünya çapında da hatırı sayılır bir kalabalık tarafından takip ediliyor. Hokeyin kökeni ise en azından modern hokeyin biraz karışık diyebilirim. Fakat günümüzdeki hokeyi andıran bir spor türünün tarihi aslında antik Yunan'a kadar uzanıyor. Kaynakları araştıracak olursanız mutlaka karşınıza çıkacaktır. Antik Yunan'da hokeye oldukça benzeyen bir oyun oynandığını biliyoruz ama modern hokeyin gelişimi ve bugünkü halini alması oldukça uzun bir süre alıyor. 1600'lerin başında İskoçya'da bugünkü hokeye benzeyen Chamiera adında bir oyun oynanıyor. 1700'lere geldiğimizde de İngiltere'deki Bandy isimli oyun neredeyse hokeyden farksız. 18. yüzyılda ise Kuzey Amerika'daki Kızılderililer bile hokeye benzer bir spor yapıyorlar. İşte bu nedenle Kanada, Rusya ve İngiltere ve bazı Avrupa devletleri modern hokeyin ilk defa kendi ülkelerinde oynandığını iddia ediyorlar. Aslında hepsi de haklı diyebiliriz. Özellikle 19. yüzyılda bu ülkelerde gerçekten de hokey yaygın bir şekilde oynanıyor. Ama Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu ilk resmi hokey maçının 3 Mart 1875 yılında Montreal'de oynandığını belirtiyor. Hadi bakalım sıradaki güzel şarkı var. Sonrasında size golfü de anlatmak isterim.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Ülkü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Radyo en iyi arkadaştır.
16: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
14: Radyo

Bu güzel günde Gülgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyordum size. Sırada golf var demiştim hatırlarsanız. Golfün en eski versiyonunu şöyle bir incelemeye kalktığımızda 15. yüzyıl karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki İskoçya. Ancak o dönemlerde İskoçya'da iki farklı golf sporu var. Birisi zenginlerin özel golf sahalarında oynadığı oyun. Diğeri ise yoksul İskoçların sokak aralarında ve caddelerde oynadığı oyun. Golf sporu İskoçya'da o kadar yaygınmış ki Kral 2. James erkeklerin golf oynamasını yasaklamış. Sebebi ise erkeklerin okçuluk gibi askeri sporları tercih etmeyip golf oynamalarıymış. 1744 yılına geldiğimizde İskoçya'daki bir golf kulübünün golfün kural kitapçığını yayınlamasıyla İskoçya'da yıllardan beri oynanan bu oyun daha modern bir görünüme kavuşuyor ve tabii ki günümüze kadar ulaşıyor.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Spor konuşuyorduk. Şimdi sporla ilgili biraz da tarihinden bahsetmek istiyorum size. En eski belgelerin izine aslında Sümer uygarlığında rastlanıyor. Sümerlere ait yaklaşık 200 kil tablet, altın ve gümüş eserler, mezar taşları, sonra tapınak mimarileri ve Gılgamış destanı günümüze kadar ulaşmış. Bu eserlerin incelenmesi sonucunda sporun sistemli bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. At biniciliği ya da araba yarışlarının yanı sıra işte güreş, koşu, cirit ya da boks yarışlarının da uygulandığını tarihçiler söylüyorlar. Sümer uygarlığına baktığımızda toplumun hem dini hem de siyasi hem de tabii askeri yöneticisi kral rahipler. Kral rahiplerin sportif becerilerde etkin ve üstün olması toplum nezdinde meşruiyetlerini kuvvetlendirmesi ve itibar kazanmaları anlamına geliyor. Buna bağlı olarak da kral rahipler fiziksel güçlerini ortaya koyabilmek için sürekli böyle koşu yarışları yapmışlar. İşte güreş turnuvaları ya da okçuluk gibi etkinliklerde bulunmuşlar. Asur ve Babil uygarlıklarına baktığımızda sporla ilgili hareketlerin avcılık ya da dini içerikten çok savaşlarda daha başarılı olabilmek için uygulandığını görüyoruz. Bugün mesela Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ndeki kaynaklarda bu uygarlıklara ait sportif içerikli görseller de yer alıyor. İşte pişirilmiş toprağın üzerinde yer alan boks mücadelesi bu kaynaklardan sadece bir tanesi. Başka bir kaynak olan çeşitli kabartma ve tabletlerde ise askerlerin yüzerek nehir geçtikleri de resmedilmiş. Hazır Babil ve Asur demişken bu uygarlıklarda soylular ve savaşçılar arasında av ve dövüş taktikleri geliştirmek amacıyla sportif içerikli faaliyetler düzenlendiğini de biliyoruz. Mesela Asur kralları hüküm sürdükleri dönemlerde halk üzerindeki etkilerini devam ettirebilmek amacıyla hem dövüş tekniklerini geliştirmişler hem de tehlikeli avlara katılarak avcılık hünerlerini sergilemişler. Asur ve Babil uygarlıklarının savaşçı bir toplum olduğu ve askeri becerilere dayanan işte güreş, yüzme, atıcılık ve avcılık gibi sporlarla uğraştıkları sonucuna da bu şekilde ulaşılmış. Akarım.

En güzel, en keyifli şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le devam ediyor. Şimdi bir sabah uyandığınızı ve hiç duymadığınız bir aksanla konuşmaya başladığınızı hayal edin. Korkunç değil mi? Muhtemelen insan böyle büyük bir şok yaşar. Yabancı aksan sendromu olarak tanımlanan bu rahatsızlık aslında dünya çapında nadir görülen bir dil bozukluğu. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Genellikle inme veya böyle travmatik bir beyin hasarı sonucunda yaşanıyor. İşte bu sendroma sahip kişiler daha önce hiç gitmediği bir ülkenin hiç bilmediği dilini aksanıyla gayet rahatlıkla konuşabiliyor. Bu az görülen nörolojik sendromla ilgili size anlatmak istediğim birçok şey var. Şimdi öncelikle yabancı aksan sendromu nedirle başlayalım dilerseniz. Bireyin aslında ana dilini yabancı bir aksanla konuşması olarak açıklanıyor sözlüklerde. Yabancı aksan sendromu olan kişilerde genellikle böyle beyin hasarı veya nörolojik bir durum tespit ediliyor. Az önce de söylemiştim. Yabancı aksan sendromunu yaşayan insanlar konuşmalarının benzediği aksanı taklit etmiyorlar. Bununla beraber konuşmalarındaki değişikliklerin oldukça tutarlı olduğu da görülüyor. Bu rahatsızlıktan muzdarip insanlar genellikle aksanlar arasında geçiş yapmıyorlar. Sadece böyle belirli aksanları konuşuyorlar. Yabancı aksan sendromlu 49 kişiyle ilgili hazırlanan bir rapor var. Buna göre sonuçlar da oldukça ilginç. Sendroma sahip çoğu kişinin 2 ayla 18 yıl arasında yabancı aksanla konuştuğu tespit edilmiş. Peki bu sendroma ait belirtiler neler derseniz, kişinin hiç yaşamadığı bir ülke veya hiç konuşmadığı bir dille bağlantılı bir aksanla konuşması olarak örneklendirebiliriz. Mesela işte İngiltere'den hiç ayrılmamış, ana dili İngilizce olan bir kişi düşünün. İngilizce konuşmaya Alman aksanıyla başlayabiliyor. Yabancı aksan sendromu yaşayan çoğu insanda psikolojik ya da nörolojik bir durumun belirtileri de gözleniyor. Bu süreci yaşayan kişilerin şizofreni veya bir ruhsal hastalığı, yakın zamanda geçirilmiş bir beyin hasarı veya bunama gibi beyne zarar veren tıbbi durumları da olabilir diyor uzmanlar. Peki nasıl teşhis ediliyormuş bu derseniz? Aslında genel hatlarıyla iki tane ana nedeni bulunuyor. Dediğim gibi nörolojik durumlar ve zihinsel sağlık koşulları. Yabancı aksan sendromu yaşayan bir kişi konuşmasındaki değişikliği kendisi veya tanıdığı birinin fark etmesi halinde tedaviye başvuruyor. Ama bazı ekstrem durumlarda yabancı aksan sendromu başka bir semptomla ikincil olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda tabii acil psikiyatrik bakıma ihtiyacı olan bir kişinin alışılmadık bir aksanı da ortaya çıkabiliyor. Öte yandan mesela kafa travması geçirmiş bir kişi yeni bir konuşma modeli de yaratabilir diyor uzmanlar. Dünya çok ilginç bir yer değil mi? Bununla alakalı aslında size anlatabileceğim çok şey var ama biliyorsunuz süremiz de sınırlı. Hemen şöyle bir hikayeyle toparlamak istiyorum. Yabancı aksan sendromunun çok nadir görüldüğünden size söz etmiştim. 2018 yılında dünya çapında gerçekleştirilen bir analize göre bu hastalığa sahip kişi sayısının 80'in altında olduğu tahmin ediliyor. İşte bu nedenle doktorlar genellikle bu semptomla kliniğe başvuran vakaları inceledikten sonra sonuçları hemen dünya ile paylaşıyorlar. Geçmiş tarihlerde yayınlanmış bazı vakalar var. Hemen anlatmak istiyorum. Bu sendroma ait ilk vakalardan bir tanesi 2. Dünya Savaşı sırasında şarapnelle vurulan Norveçli bir kadını anlatıyor. Hastanın beyin hasarı nedeniyle geliştirdiği Alman aksanı insanların onu dışlamasına sebep olmuş. Yine 2016 yılına dair başka bir vaka raporu var. Şizofreni sonrasında aksanı değişen bir kadından bahsediyor. 34 yaşındaki Afrikalı bir kadının hikayesi oldukça ilginç. Afrikalı kadın İngiltere'de hiç yaşamamış olmasına rağmen acil servise İngiliz aksanıyla giriş yapıyor. Acil servise gelmeden önce aylarca çok büyük mali ve duygusal sıkıntılarla karşılaşmış olduğu öğreniliyor. İşte bu da hastalığı tetikleyen durumlardan bir tanesi olmuş. Yine 2018 tarihli bir vaka raporuna göre de 65 yaşında İspanyolca konuşan MS hastası bir kadın İngilizce aksanıyla İspanyolca konuşmaya başlıyor. MS biliyorsunuz sinirleri kaplayan miyelini yok eder ve sinyal gönderme yeteneklerini bozar. Beyinde yaşanan hasar sonucu sendrom kendini gösterebilir diyor uzmanlar. Bir başka ilginç vakada 2011 Ulusal Halk Radyosu hikayesine göre Amerikan İngilizcesi konuşan bir kadının diş ameliyatının ardından yabancı bir aksan geliştirmesiyle devam ediyor. Hikayeye göre bu aksan hem İrlandalı hem de İngiliz gibi görünen bir aksan olarak tanımlanıyor. Sendromu yaşayan kadın ameliyattan uyanır uyanmaz aksanının geliştiğini ifade ediyor. Üstelik bu değişiklik ağızdaki şişlik iyileştikten ve ameliyattan kurtulduktan sonra dahi devam etmiş. Yabancı aksan sendromuna dair dünya çapında birçok hikaye var. Ama dediğim gibi sürem sınırlı olduğu için ben size sadece birkaç tanesini anlatabildim. Sonunda şimdilerle oldum artık kimle kaç kadehte zil oldum. Yarınlarda ben hep seni ararken bugün başka dolar.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Ülkü.
4: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

sizler şarkıları dinlerken ben de bir araştırma okuyordum. Geç saatlere kadar uyumayan kişilerle alakalı bir araştırma yapılmış. Şimdi de bundan biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Uyku biliyorsunuz araştırmalara her zaman konu olmayı başarmış. Gece geç saatlerde uyuyanlarla erken uyuyanların arasındaki fark da aslında hep merak edilmiş. Bu kez İngiliz akademisyenler geç saatlere kadar uyuyanlar üzerinde bir çalışma yürütüyorlar. Ve bu çalışmaya göre geç saate kadar uyanık kalanların çok daha zeki olduğu iddia edilmiş. İngiltere'nin köklü üniversitelerinden bir tanesinde yapılmış üstelik bu çalışma. Bu araştırmaya toplam 26 bin kişinin katılımı sağlanmış. İki gruba ayrılan 26 bin kişi zeka açısından da incelenmiş. Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkmış. Sonuçlardan da biraz bahsedeyim size. Daha geç yatıp daha geç kalkan kişiler uygulanan testlerde erken yatan kişilere göre çok daha iyi sonuçlar elde etmişler. Her iki katılımcı grubuna da bilişsel testler uygulanıyor. Zeka testleri yapılıyor. Hafıza, muhakeme gibi ölçümlerin yapıldığı testlerde geç uyuyan kişiler çok daha iyi sonuçlar elde etmiş. Çalışmada ayrıca işte Leonardo da Vinci ya da ne bileyim Obama gibi isimlerin de geç yatıp geç kalktıkları belirtilmiş. Araştırmada sadece geç yatmanın değil bu arada, geç yatıp geç kalkmanın önemi, yani aslında bedenin yeterince dinlenip uykusunu almış olmasının önemi de belirtilmiş. Uyku biliyorsunuz beynin işlevselliğini korumakta büyük bir önem arz ediyor. Uyku süresinin beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu tespit ettik diyor uzmanlar. O yüzden siz olun. Lütfen uykunuzdan asla feragat etmeyin.

Az önce hatırlarsanız size uykuyla alakalı bir araştırma yapıldığından bahsetmiştim. Madem araştırma dedik, yıllardır tartışılan bir konuya bilim insanları açıklık getirmiş. Bir de bu araştırmayı anlatayım istiyorum size. Para mutluluk getirir mi, getirmez mi? Düşünün bakalım. Param olsa her şeyi satın alırım dediğinizi duyar gibi oldum. Ama gerçekten de böyle mi? Kimi insanlar hani paranın mutluluk getirmeyeceğini düşünüyor. Kimilerine baktığınızda da para mutluluğu bile satın alabilir diye bağırıyor, çağırıyor. Bilim insanları bu tartışmaya son verebilecek bir çalışmaya imza atmışlar. İnsan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir tanesi şüphesiz. Modern zamanlara baktığımızda yalnızca bir şeyler satın almaya yarayan bir araç değil. Çünkü pek çok insan için aynı zamanda güç ve statü göstergesi. Aslında tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda bu hep böyle olmuş. Öte yandan paraya atfedilen bu değeri gereksiz ve hatalı bulanlar da var. Pek çok insan parayla mutluluk olmayacağına inanabiliyor. Peki gerçekten öyle mi derseniz, hemen anlatmak istiyorum. Çünkü Kanada'da bir üniversitede bilim insanları bu soruya yanıt arayan bir araştırmanın sonucunu yayınlıyorlar. Detayları merak ediyorsanız hemen anlatmak isterim. Deneye gelir düzeyi düşük Brezilya, Endonezya ve Kenya gibi ülkelerden insanlar katılmış. Bunun yanı sıra yüksek gelir düzeyine sahip işte Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika gibi ülkelerin vatandaşlarından oluşan 300 kişi katılmış. Deneye katılan 300 kişiden 200'üne bir defaya mahsus olmak üzere 10 bin dolar gönderilmiş. Kontrol grubunu oluşturan 100 kişiye ise para verilmiyor. Para gönderilen 200 kişiden parayı 3 ay içerisinde diledikleri gibi harcamaları istenmiş. Bazı katılımcılar 10 bin doları hesaplarında görene kadar deneyin gerçekliğine inanmamışlar bu arada. Deneyin ilerleyen kısmında tüm katılımcılardan her ay mutluluk düzeylerini ölçmek için hazırlanan anketleri de doldurmaları isteniyor. Katılımcılar 3 ay boyunca ne kadar mutlu hissettiklerini 1'den 7'ye kadar, ne kadar mutsuz hissettiklerini de 1'den 5'e kadar derecelendirmişler. Deney sonuna geldiğimizde 10 bin dolar alan katılımcıların almayanlardan çok daha mutlu olduğu tespit edilmiş. Yani bu araştırmaya göre evet, para mutluluk getiriyor. Deney tamamlandıktan 3 ay sonra katılımcılar benzer anketleri doldurmaları için bir kez daha çağrılmış. Doldurulan anketlerden elde edilen veriler ise deneyin başladığı dönemden elde edilen verilerden çok daha ilginç. Merak ediyorsanız anlatıyorum. Buna göre deney sırasında 10 bin dolar verilen insanlar 6 ay sonra bile para almayan insanlardan çok daha mutlularmış. Böylece paranın uzun süreli bir mutluluk sağlayabileceği sorusuna da ulaşılıyor tabii. Bu deneyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik farkların da katılımcıların mutluluk düzeyleri üzerinde etkili olduğu da tabii ortaya çıkmış. Çünkü yıllık hane geliri 123 bin doların üzerinde olan katılımcıların hisleri deneyde para alan katılımcıların hislerine kıyasla çok daha az değişmiş. Öte yandan deneyin sonuçlarının yayınlandığı makalede insanların %99'unun yıllık hane gelirinin 123 bin doların altında olduğu belirtilmiş. Araştırmacılar elde edilen bulgulara dayanarak nakit transferinin dünyadaki pek çok insanı mutlu edebileceği sonucuna ulaşmışlar. Bununla birlikte araştırmanın ortak yazarlarından psikoloji profesörü Elizabeth Dunn konuyla ilgili verilen paranın 2 milyon dolar olmasına gerek yok, çok daha küçük bir miktar bile bir fark yaratabilir şeklinde bir açıklama yapmış. Yani sözün özü, para mutluluğu gerçekten satın alabiliyor.

Zamanın akıp geçtiği bir gün daha. Yarın yine aynı saatte tekrar bu frekansta görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne gülle.
0: Bir

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin. Dayanılmaz Tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir Mersin.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara alo paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: fiyatlar aşağı,
17: keyif yukarı.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülke.
2: En iyi müzik, en iyi program.

Mecnun'um sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

sigaranı söndürdün köşeden. Tek değilim bak her gece mecelle, mutlu mu duruyorum önce beden. Adın buğulanmış pencerelerde, sanma ki bir gün öpünce gece. Şimdi muhabbetim o şişelerle, katlanamam ki zulüm geceler.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Çetin'i ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke
8: her zaman her yerde.

Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam.

0: Darak, uyansam.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülkü'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülkü.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Aşkın Nur Yengi Olmaz'la programa başladık. 1990 yılına ait bir Sezen Aksu şarkısı. Bendeniz Neler Olacak'la devam.

keyifli şarkılarından bir tanesi aslında bir İzel Çelik Ercan şarkısıdır. Bitmesin bu rüya. Hande Yener ilk albümü Senden İbaret'te bu şarkıyı coverlamıştı. Emel Müftüoğlu ile Retro

Mustafa Sandal 2000 yılında albümü çıkarmadan önce bu ezgiyi duyuyor ve çok etkileniyor, albümüne koyuyor. Gerçekten de özellikle o yıllarda en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Retro'ya Deniz Seki ile

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
6: Radyo Ülkü.
7: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
6: Radyo Ülkü.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
6: Radyo Ülke.

Haluk Levent'in ilk çıkış şarkısı. Yollarda bulurum seni. Şarkının enerjisi bu yılda bile insanı etkiliyor. Bol Öztoprak'la tarzımızı hiç değiştirmiyoruz. Şarkıcı gidiyorum diyecek.

Nazgül'ü dinledik. 97 çıkışlı Serkan Civeli'nin Bitmeli ya da Bitmeli şarkısıyla devam ediyoruz. Sizi bilemiyorum tabii ama 90'larda en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi.

keyifli bir Athena şarkısı, hem sözleri hem de müziği enfestir. Yine 2000'lerin başında Athena'nın ilk yayınladığı albümden. Bugün kapanış şarkımızsa Göksel Sabır olacak. Hoşçakalın.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülke.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz, imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık,

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
4: Doğru, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her mesele.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Aktivex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Ve bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Bazen zaferler bir ülkenin kaderini belirler. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman milletimizin açtığı zafer yolunda medeniyet için ilerlemeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesile.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
13: Radyo Ülkü'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
1: Radyo Ülkü.
4: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: gidi, emeğimsin de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

Sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: olsun. Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
8: Yes.

hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

bende cesaret kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya. Gücüm yok mutlu olmaya, bende hiç heves kalmadı. Bende cesaret.

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

unut beni. Dün gibi. Sanır beni bir kül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.

böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim.

zulmeden zalimin resmini hedefe as gitsin ahbap. Anılar çağrışıp çıldırdığında, anılar çağrışıp dellendiğinde,

ederim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke.